0: aradan geçer mi? Dost muhabbet biter mi?
1: Boşana pesatür para.
0: Vakit nakit değil ama dünya manana değer mi?
1: Ne düzgünsün setemin del del del del.
0: Karak biller topla gel, bir sahbet bir kerambet.
1: Ne paret resimler, smalavı dillerler.
0: Sanırım hatlar boşlar gel, dostlarımdan rehaver.